0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Damla damla aksam sana, doldurur musun kalbini benimle?

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

kadar. Eski çöplüğünde son bir tur at. Aşk mantığı beynine uzak. Bile bile düştüğüm harbi tuzağa. Acı be kalbim, şu halime bak. Biteni bittiği yerde bırak.

yıldızlar güneşlerle yansın hatta ateşlerle. Yemi bir beddua bulana kadar eski çöplüğünde son bir tur at. Aşkın mantığı beynine uzak, bile bile düştüğüm harbi tuzak. Acı be kalbim şu halime bak.

kime nasıl dayan bu bıçak? Gemiyi batmadan terk etmiş alçak. Daha kaderle bir olup beni sırtından vuracak. Ben içimde bitiremeden niyasını çok

yalan sevinçle oyalanladım. Aklın tuzağında dolanladım. Kusuruma bakma, zil zoruna gel dedim. Sabahın beşi kapına dayanladım. Erbabım aşkıma de, madem yasaklar namahrem. Kafeste sözler susuyor,

bilmez kaytarır hece. Hatıra oturmuş kalkmaz halden anlamaz. Derya deniz düşününce.

0: mühürledim seni içimde. Güle güle.
1: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

Gümüşüz feneri salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da gitmiş.

Çıkıyoruz bugün bir daha sevmem diyenlere. Ben onsuz yapamam diyordu dün. Onu artık ağlarken sevecek.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Hep sahteyse aşklar, bitmeyen yalanlar, gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul. Ah İstanbul, ah.
1: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.
1: Radyo
2: Sahil.

0: geçmişten günümüze en hip şarkılar, geçmişten günümüze en hip şarkılar, şimdi radyo sahilde.
1: 3, 4...

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ki dudağının arasında.
1: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

önce sürecek aşka yeminim. Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim. Ömrümce sürecek aşk.

Barış, sevgilim, her şeyim sendin bir zaman. Ne yazık sonunda ele karıştım. Sevgilim, her şeyim

mısın? Aç meleciğini. Bilemedim sevginim. Hayat bu mu? Aşk bu mu? Her sevgi

Gönlünün pervanesi, anladım ki bu dünya dertler meyhanesi. Herkes kendi derdine düşmüş, çarem arıyor. Açılan her yaram gibi.

exercise done.

bilirim, toplarım. İnandım sonuna kadar, demedim gitti yere kadar. Kalk kalk çocuk kalk, yok öyle kalk.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: kandırmam kendimi, inandırmam.
1: Nefesin en güçlü sesi.
2: Radyo
1: Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

döndün boşa. Hep bir telaş, azıcık yavaş geçti ömürler boşa.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Euro Refar, Euro Refar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı sonunda.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Sen kafamı kaldırdım göktelenler. Yapmadım hiç küzarlık, bir kurşun döktürem nazarlık. Dedim ki tam düzeldim, her şey kötüydü sen güzeldin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahin.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

be. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Yüten var babaannem Ülker. Babamızın adıysa Gürkan, genelde takılır hayatta dindar. 30 yıllık öğretmen annem nimet. Kötü şey düşünmez, sadece iyi niyet. Ramazan gelir ve sahurda pide. Kaynatır annem yemeği.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
2: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
3: Radyo Sahil.
4: Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanlışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara.
5: O güzel günlerimi seni düşünerek geçirdim ya. Helal bana vallahi, helal bana. En güzel hikayemi paramparça bıraktın ya. Helal sana vallahi, helal sana. Herkes kalkmış masadan, bak ben yakıyorum hala. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

gel desem saçma. Yanmış uğruna hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmış uğruna hiç gerek yokmuş bunlara. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm yine kendime. Çok güvenmişim sana, niye daha yalnızım hep sevdikçe. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm kendime. Bir şarkı bul şimdi bize, artık bu şehir koca bir meyhane. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklamlar bitti.

0: kahvesin tüm güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. Ve o şekilde de ilerler. Bugün ilk yarım saat dilimimizi Ece Seçkin şarkıları yer alacak. Biliyorsunuz Perşembe günü ilk yarım saati bir şarkıcımıza ayırıyorum. Konser tadında geçecek. O yüzden böyle ilk yarım saatte çok fazla girmemeye çalışacağım şarkıların arasına. İlk saatimizi en gözde dönen restoran sponsorluğunda açıyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Efendim gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde çalışırken, emek harcarken bir yandan da bizlere eşlik eden sevgili dinleyicilerimiz, esnaflarımız, taksi şoförlerimiz, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz, hepinize kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Bu arada devlet memurlarımıza, belediye çalışanlarımıza hepinize koskocaman selamlarımı yolluyorum. Evlerinde bizlere eşlik edecek dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı, enerjimi yolluyorum. O zaman özlemle rengarenkte bugün kafa nereye biz oraya konseptine hoş geldiniz. Bakalım karşımıza neler çıkacak, hangi haberler çıkacak. Komik olanlarını seçmeye çalışacağım ki şöyle hafta sonuna doğru yavaş yavaş yavaş yavaş eğlenceli bir şekilde geçiş yapalım. Sizlerin de dinlemek ya da hediye etmek istediğiniz şarkılar olur ise sohbetimize katılmak isterseniz 0532 492 5095 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarımızdan mesajlarınızı iletebilirsiniz. Eğer web sitesinden dinliyorsanız orada bir tane WhatsApp böyle butoncuğu var. Ona şöyle bir kerecik tık yapmanız yeterli olacak. Hemen WhatsApp sayfamız açılıyor zaten. Uğraşmadan oradan da mesajlarınızı iletebilirsiniz.

Efendim programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda açtık. En Gözde Döner Restoran'da tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri hepsi bulunmakta. Tabi lahmacun ve pide çeşitleri, çorbalar, tatlılar da bulunuyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlenince kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları var. Hatırlatalım. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'nın 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 iletişim numaraları. Bu numaradan hem paket servis seçeneği olarak kullanabilir hem rezervasyon oluşturabilirsiniz. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler. Öğle yemeği için bir plan yapmadıysanız şiddetle tavsiye ederim.

Efendim, Ece Seçkin'in son şarkısı. Bu şarkı sonrası 10.30 reklamlarına gideceğiz. Reklamlardan sonra normal yayın akışımızı hızlı bir şekilde geçiş yapacağız ve sosyal medyada ve internette karşıma çıkan enteresan olaylardan bahsetmeye başlayacağım. Kaçar.

0: Reklamlar bitti.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
0: sonunda. Reklamlar bitti. Radyo!
3: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
4: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
5: Rengarenk.
6: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, en gözde dönen restoran artık kapıda, sipariş dönemine de başlamış bulunuyor biliyorsunuz. İster vereceğim telefon numarasından, isterseniz Yemek Sepeti ve benzeri yemek uygulamalarından, en gözde dönen restorandan evinize bu güzel lezzetleri ya da iş yerinize ya da bulunduğunuz her yere sipariş edebilirsiniz. 0232 504 07 35 0232 504 07 35 iletişim numarasından bulunduğunuz her yere siparişinizi oluşturabilirsiniz. Tabii bulunduğunuz her yere derken ala içerisinde. Onu da dipnot geçelim bu arada. Sonracıma öğlen yemeğe gittiğiniz zaman burada, yani dükkana gittiğinizde 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Bir çorba dahi içseniz bu mezeler sizlere istediğiniz kadar veriliyor. Öğlen gittiğinizi varsayalım. Tatlınız ikram oluyor. Peynir tatlısı ikramı var. Mis gibi, yanında çayıyla beraber. Ortaya konulan mezeler zaten sınırsız ve ikram. Siz sadece yemiş olduğunuz ana yemeği ve içecek içerseniz içeceğinizi ödüyorsunuz. Geri kalan size bu sunmuş oldukları imkanlara hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Yani oradan doymamak gibi, doymadan çıkmak gibi bir ihtimal söz konusu değil. Aç kalkmanız mümkün değil. Etler güvenilir yerden bu arada. Aklınıza hiç şüphe kalmasın. Bu devirde çünkü görüyoruz haberlerde, televizyonlarda, sosyal medyada vesaire, insanların güveni kalmadı ama yıllardır, zaten 30'u aşkın yıldır bir firma İzmir'de 6. şubesini Alaya açtılar ve 30 yıldır aynı yerden temin ediyorlar. Güvendikleri bildik yerden. Aklınıza herhangi bir şey söz konusu gelmesin. En gözde dönen restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da bulunuyor. Ayrıca Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz bunları kullanabilirsiniz.

Efendim şimdi şöyle bir şey karşıma denk geldi. Baba evinde iyi şartlarda büyüyen genç bir kadın evlendikten sonra ilk kez yıkadığı bulaşıkları kuruması için çamaşır ipini asmış. Yıkadığı tabak ve mutfak gereçlerini kurutmak istiyor. Bir kere bak, bunu nasıl becerdi acaba? Hadi leğeni falan anladık bir şekilde asmış da tabakları nasıl ipi asabildi, asmayı becerebildi? Aklıma şey geldi. Bir tane bir dizi vardı. Adı aklıma gelmiyor. Orada bir tane simge karakteri vardı. Kettle'da makarna falan haşlamaya kalkıyordu ya. Galiba bu ablamız çok çok çok çok zengin bir aileden diyeceğim ama şimdi çok çok çok zengin bir aile de kızını evlendirdiğinde herhalde yine o konforu bir şekilde sağlar diye düşünüyorum. Bence ironi yapıp sosyal medyada dikkat etmeye çalışmış. Yoksa bu kadar beceriksiz olarak evlenmek... Bak görmemiş olabilir. Ona bir şey demiyorum. Ona sözüm yok. Çok maddi durumları iyidir. Hiç evde iş yapılırken de görmemiştir. Bak yapmayı geçtim, yapılırken de görmemiş olabilir. Ama bu kadar zenginsen madem ya, yani evlendikten sonra da ya ailesinin istemediği biriyle evlendi sonuç böyle. Ya da abla ironi yapıyor, yani mümkün değil. Çamaşıra, bulaşık asma fikri bence sosyal medyada böyle hani en ufak bir şeyler böyle dikkat çekiyor, böyle bir patlama oluyor, sonrasında bir fenomenlik durumları oluyor ya, bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde hiçbir kadının bu kadar en azından düşünemeyeceğini tahmin etmek bile istemiyorum. Ya da o mu doğrusunu yapıyor? Belki de öyle yapmak lazımdı ya. Biz böyle her şeyi biliyoruz ediyoruz diye zamanında atladığımız için herhalde her şey otomatik olarak üstümüze kaldı. Bak bu fikir yeni geldi. Bu abla bence en doğrusunu yaptı. Helal olsun. Bundan sonra ona kolay kolay iş güç bir şey yaptırmazlar.

0: Efendim şimdi hani kilo vermek için spor salonlarına gidiyoruz ya da evimize alıyoruz. Koşu bandı, dışarıya çıkmak zor geliyor ya da kışın soğuklarda evde yürüyüz diye alıp beklettiğimiz ya da yazılıp spor salonuna yazılıp gitmediğimiz o koşu bantları var ya. Aslında hapishane mahkumlarına işkence etmek için yapılmış bir icatmış. Yıl 1818, İngiliz mühendis Sir William hapishanelerdeki mahkumların tembel tembel yattığını görünce onlara acımasız bir ceza aleti tasarlamış. Treat Wheel adı verildiği bu devasa tahta çardakta mahkumlar günde en az 6 saat boyunca durmadan tırmanmak zorundaydı. Dururlarsa düşüp eziliyorlardı. Bu bitmek bilmeyen işkence sırasında mahkumlardan elde edilen enerjiyle değirmenlerde buğday öğütülüyor ve su pompalanıyordu. Bu olay iyi olmuş. Bak en azından boşa gitmemiş. 19. yüzyılın sonlarında insan haklarına aykırı bulunup yasaklanan bu işkence aleti bugün fit olmak için üstünde ter döktüğümüz koşu bandının ta kendisiymiş. Bir not düşmüşler altına. Spora gitmek istemeyen arkadaşına gönder. Onlardan bir tanesi benim. Bak ben işkence aleti olduğunu fark ettiğim için hiç cazip gelmiyor bana. Gerçekten de bana işkence yapılıyormuş gibi hissediyorum o koşu bandında yürürken. Yürümesi ayrı sıkıntı. İndikten sonra hafiften şöyle bir baş dönmesi, bulutlarda yürüyormuşçasına bir hissiyat. Bence de iş ben çözmüşüm ya. Vallahi bana bundan sonra arkadaşlarıma sesleniyorum buradan. Beni hiçbir kuvvet götüremez. Bitti. O konu kapandı. Bak işkence aletiymiş. Sizin bana ne gareziniz var?
1: Bir şey mi dedin? Seni duyamadım. Sesin aşağıdan.
0: Ay bu şarkıya da ayrıca bir bayılıyorum. Tuttum kendimi. Hani burada Manita'ya yazmış da ben bunu beni satan başka kanki bulan arkadaşlarıma gönderiyorum.

0: gelin aşağıdan.
1: Aşağıdan birazcık az geliyor da. Şimdi bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Ben Petkim'de oturuyorum. Petkim lojmanlarında ve bu artık önümüzdeki ay herkes mecburi çıkış söz konusu. Yakın komşularımız, yakın arkadaşlarımız, şimdi hepimiz böyle çili yavrusu gibi ayrı yerlere dağıldığımız için. O yüzden ben bu şarkıyı peşin peşin göndereyim de hani sonrasında olur da böyle başka kanki komşular yaparlarsa hani baştan tehdit niteliğinde olsun diye. Şimdi bunları burada söyledim ya, eve gidince beni yiyecek bunlar, yiyecek. Efendim, En Gözde Döner restoran sponsorluğunda ilk saatimizi kapatıp reklamlara gideceğiz. Reklamlar sonrası ikinci saatimize devam edeceğiz. En Gözde Döner restoran Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, No 18 Taksim 1A'da 0232-504-0735. Bu iletişim numarasından rezervasyon yaptırabilir ya da bulunduğunuz herhangi bir yer, eviniz olur, iş yeriniz olur, fark etmez. Paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz bunları da gittiğiniz zaman kullanabilirsiniz. Aklınızın bir köşesinde olsun. Simgeden sonra reklamlar, reklamlardan sonra ikinci saatimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
7: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
9: Körfez'in en güçlü sesi
10: Radyo.
6: Radyo Sahil tam 95'te.
11: Efendim, ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımızı tüm Radyo Sahil dinleyenlerine ve tüm Blue Diamond Hala çalışanlarına gönderiyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol

Efendim, Blue Diamond Talal sponsorluğunda programımız devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunmakta. Ayrıca sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri bulunuyor. Gittiğiniz zaman fabrikaları sorabilirsiniz. Ben buradan bahsedemiyorum sizlere. Altın yükselmeye başlamış. Elinizi çabuk tutun, yatırım yapacak olanlar. Düğün dernek için takı alacak olanlar. Elinizi çabuk tutun. Yükselmeye başlamış. Yani daha dün düştü. İşte böyle böyle derken ben mi uğursuz geldim? Ne yaptım bilemiyorum. Yükselmeye başlamış ya bugün. Bugün bayağı bir yükselişe geçmiş kendileri. O yüzden yatırım yapacak olanlar, altın borcu olanlar ya da takı düğünü olacak olanlar, takı için hemen daha da yükselmeye, iyice yükselmeden alın, aldırın. Şimdi diyeceksiniz ki ya Özlem Hanım sanki sakızdan bahsediyorsun, altın bu. Evet ama düğün dernek maalesef ki oluyor. Neden maalesef diyorum? Evlenmesinler artık, altın çok yükseliyor. Şaka şaka. Blue Diamond Ala da yardımcı oluyorlar size. Ben o konuda çok şanslıyım sevgili sponsorum. Bir şey olduğu zaman alacağım ya da bozduracağım. Direkt arıyorum. Zırt pırt birazcık şu sıralar çok rahatsız etmiş olabilirim. Kendilerini dinliyorlarsa buradan çok özürlerimi iletirim. Çok rahatsız ettim şu sıra. O sebepten ötürü altın borcu olanlar özellikle bak bu fırsatları değerlendirin. Sonrasında yükseldi mi kötü oluyor. Nereden biliyorum? Kişi kendinden bilirmiş işi derler misali. Blue Diamond Alia Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noş Taksim'a 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Kesinlikle özellikle hanımefendiler Blue Diamond Alia sosyal medyasını takip edin. Çok güzel takılar paylaşıyorlar. Bazen öyle bir kampanya yapıyorlar ki çok geçiriyor.

Serdar Ortacı dinleyince aklıma şey geldi. Dünden beri sosyal medya çalkalanıyor. Gaf yapmış ya hani. Bu konuya dur biraz sonra gireyim. Şimdi kısa bir 30 saniye kadar bir reklam arası olacak. Reklamdan sonra bu konuya mutlaka değineceğim. Bir yere ayrılmayın. Reklam.

0: Reklamlar bitti.
1: Şimdi Serdar Ortaç konserinde evlenmek delilik demiş. Evlenmek akıl işi değil gibisine şeyler söylemiş. Anam sosyal medya ikiye ayrıldı ya. Bakıyorum yorumlara kimi. Gerçi çoğunluk abi çok doğru söylüyorsun. Evlendim bir kez çok pişmanım diye. bir kısımda tabii ki evli olan bizler de kızdık sen ne diyorsun ya falan böyle. Ama bekar olanlar ya da evlenip ayrılanlar kendisine çok fazla bir hak vermiş durumlu söz konusu. Serdar Ortaç da şöyle kıvırmış. İki deli şarkısını ben boşuna yazmadım. Evlilik deli işi. İki deli bir araya geliyor diye. Şimdi burada

0: var ya böyle hani biraz insanları güldürmek etmek için, ama bu kadar tepki çekeceğini kesinlikle bence de düşünmemiştir. Kaldı ki ben gerçekten böyle düşündüğünü de zannetmiyorum orada hani bizler de burada şaka yapıyoruz yeri geldiği zaman. Adamı bir linçlemişler, sen işte evliliği bırak da kumara gel, şöyle yap böyle yap. Adamın özel hayatında eleştirmedikleri şey kalmamış. İnsanoğlu çiğ süt emmiş diye boşuna dememişler. Bu kadar serdar serdar serdar diye böyle naralar atarlarken hop bir anda tek bir kelime, bak tek bir cümle. Evlenmek deli işi. Bitti, konu kapandı. Şimdi bence de akıllı olan evlenmez diye düşünüyorum evli biri olarak. Haksız mıyım? Adam yanlış bir şey de söylememiş yani. Çok güzel bir şey. Doğru insanı bulduğun zaman gerçekten güzel bir şey. O işin esprisi tabii ki ama şu anki evlilikler o kadar menfaate dökülmüş durumda ki, gençler de haklı. Birisi yazmış, abi evlendim, bir yıl geçti, boşandım, milyonlarca borç oldu, düğün yapacağım, eşya alacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım diye. Boşanalı 2 yıl oluyor, 1 yıl evli kaldım, hala borç ödüyorum demiş. Bu açıdan bakacak olursak doğru, evlilik birazcık deli işi. Bu devirde eskiden böyle miydi? Eskiden varlıkta yoklukta deniliyordu. Şimdi yokluğu gördüm gençler hemen pır diye uçuyorlar. Böyle işte. Bir anda magazinlere geçiş yapıverdik. Başka bir haber okuyacaktım oysa ki.
1: Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Şimdi robot süpürgelere alıştık. Mutfak robotlarına vesaire her şeye alıştık. Hani diyorlar ya, robotlar artık insanların mesleğini elinden alacak. Şimdi böyle bir konuya değineceğim. Bak bakalım alabiliyorlar mı bizim yerimizi? Ay ben bugün yarı uykulu yarı uykusuz gibi ne olduğumu bilmediğim için biraz kafamı vurmuş olabilirim. Şimdi Amasya'da bir restoranda servis hizmeti veren robotun merdivenlerden düşmesi sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler arasında yer almış. Kamera, güvenlik kamerasına yansıyan olayda robotun üst kattan aşağı yönelerek merdivenlerden düştüğü görünmüş. O anlar izleyenler tarafından farklı yorumlarla paylaşılırken bazı sosyal medya kullanıcıları olayı bir mizahi dille "robot dayanamadı, intihar etti" demiş. Robot bile dayanamadı.

Hani robotlar bizim yerimizi alacaktı? Daha bir merdiveni görüp yuvarlanmış gitmiş. Hey yavrum hey. Hadi o sırada bir müşteri geliyor olsa çocuğun üstüne düşse. Ya ne demek bu demek oluyor ki? Robotlar bizim yerimizi alamaz. Fişini çektim mi konu kapandı. Onun da fişi bizim elimizde. Hani diyorlar ya robotlar işte insanların insansı robotlar olacak. İnsanların yerini alacak, mesleklerini elinden alacaklar. Hadi gelsin benim mesleğimi de elinde alsın. Bakayım sizi böyle güldürebilecek mi? Geçen yapay zeka ile sohbet ediyorum. Sohbet etmesi de güzel oluyor bu arada. Şaka yalan diyemeyeceğim. Dedim ki ses tonunu da bir de bak kadınlarınkini de çok güzel yapmışlar. Erkek yapay zeka seslerini de böyle çok karizmatik yapmışlar. Mahsus dedim. Sen dedim bir gün radyo programı yapar mısın? Dedi ki neden olmasın? Şimdi dedim nasıl yapmayı düşünüyorsun? Sadece konuşmakla olmaz. İnsani duyguları biliyor musun? Dedi ki yok bilmiyorum ama bak adamlar yapay zeka sesini de geliştirmiş. Gülüyor ya, şok geçirdim. Espriyi beceremiyor, o ayrı bir şey. Robot espriler yaptı. Ama ve lakin dedim ki sen baya insan gibi olmuşsun, şakasına takılıyorum. Mesleğimizi de elimizden alacaksın falan dedim. Neden olmasın dedi. Dedim ki insanlara o hissiyatı her ne kadar insan sohbetine birazcık benzetsen de o duygu dedim ruh yok. Bir şiir oku bakayım dedim. Okudu. Espri yap dedim. Şiiri okudu. Güzel de okudu bak. Ama espriye gelince orada bir kaldı. Ya dedim. Yerimizi alamayacaksın. Çünkü aramızda böyle bir patronla da bir muhabbet geçmişti bir zamanlar. Demiştim ya işte patronum hani böyle işte yapay zekayla sohbet ediyorum. Sesi de çok güzelmiş falan deyince bana demişti kendi topuğuna sıktın diye. Ben bir garantiye alayım istedim kendime. Konu nereden nereye geldi? Messelam robotlar ister insansı olsun ister robotumsu olsun fark etmiyor. İnsanların iletişimde olduğu meslekleri en azından elinden alamaz diye düşünüyorum. Almasın da. Mümkünse. Yani tamam ev işlerini kolaylaştırmak güzel diyeceğim de şimdi bu sefer beyler de diyor ki bulaşığı makine yıkıyor, evi robot süpürüyor, yemeği de yapıyor, hizmet de ediyor. Niye evleneyim ki? Konu nerelere kaydı? Döndük dolaştık. Neyse Mabel Matiz dinleyelim bize en iyisi. Yoksa bu konu farklı yerlere gidecek. Benim yüzümden de şimdi Serdar Ortaç'a burada çıkıştık ettik de bu gidişle benim yüzümden de evlilikten soğuyacaklar. Ben en iyisini susayım.

olan senin gibi. Adam ne kadar naif laf söylemiş, sende öyle data yok. Sen de o kadar beyin yok demeye getirmiş naifçe.

0: sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyosahil.
8: Efendim, programımız Blue Diamond Talent sponsorluğunda devam ediyor. Manifest'le devam edeceğiz. Toz Pembe. Peşine de yeni çıkan erkek grubumuzdan bir şarkı koydum. Bakalım tepkiler... Gerçi tepki de gelmedi. Geçen de çaldım ama... Bakalım erkek grubumuza ilgi alaka nasıl olacak? Bu Manifest ya da kız gruplarımızdaki gibi ilgi alaka görecek mi? Çok merak ediyorum.

0: Efendim, şimdi hepimizin özel, daha doğrusu kadınların korkulu rüyası olan hamam böceği. Hamam böceğiyle ilgili bir şeyler, hamam böceği, fare vesaire vesaire vesaire. Gerçekleri gerçeklerden bahsedecekmişiz. Bakalım daha önce duymadığımız hayvanlardaki gerçekler nelermiş? Erkek fareler dişileri etkilemek için insanların duyamadığı kadar yüksek frekansta aşk şarkıları söylüyormuş. Fare deyip geçmeyin. Karşı cinsi etkilemek için şarkı söylüyormuş. Bu bizim insanlarımızda yok beyler. Bakın fareler bile neler yapıyor yahu. Hamam böcekleri bize kirli görünse de bir insana dokunur dokunmaz hemen yıkanmaya başlıyormuş. Nerede yıkanıyor acaba? Duş falan mı var diyeceğim ama zaten suların arasında. Giderlerden geldiği için herhalde geri dönerken oradaki suyla yıkanıyordur. Yani nerede yıkanacak hamam böcekleri Allah aşkına? Penguenler potansiyel eşlerine hediye olarak çakıl taşları sunuyormuş. Valla hayvanlar daha romantik ya bizim erkeklerden. Kızım şimdi bugün beylere çok yüklendim, kızacaklar bana ya. Kargalar kendilerinin nefret ettiği insanlardan yavruların da nefret etmesini sağlıyormuş. Yani herhalde oğlum çocuğum evladım bak şu zarar verebilir. Bak dikkat et sana da bir şey yapmasın falan gibisinden mi acaba? Bilemedim. Bazı erkek körüm... Bunu geçiyor. Vazgeçti. Bazı şeyleri her şeyi burada söyleyemiyoruz da. Köpek balıkları ağaçlardan daha uzun süredir dünyadaymış. Bu da onları gezegenimizin en eski hayatta kalan canlılardan birini yapıyormuş.
1: Kalp kırık, değişen bir şey yok.
0: Filler aynada kendilerini tanıyabilir. Bu da güçlü bir öz farkındalığın göstergesiymiş. İnekler en iyi arkadaşlarıyla ayrıldıklarında stres olur ve üzülürmüş. Aynı bizim gibi değil mi? Bugün de böyle. Bunlar çıktı karşımıza. Birazcık kafayı kırmış gibi konuşmuş olabilirim. Saçmalamış olurum affola. Arada bana geliyorlar böyle.

Efendim bir an sesimi duyamadım. Burada böyle biraz şey yapmış olabilirim. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden saatlerimiz 10'u 10 geçeyi gösterdiğinde buralarda olacağım. Nazara geldik. O kadar güldük, eğlendik. Bir an sesimi duyamadım dedim. Duymuyorlar galiba beni. Neyse ki sorun yokmuş. O zaman Allah'a emanet olun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzubeyi Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzubeyi Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Reklamlar bitti.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
1: Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
3: Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Kahvesin en güçlüsü.

0: Deyiz bıraktın elbet.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
2: Duman. Yeah, man like arts. Wagwan, bruv. Gang business, innit? Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman. Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman. Senin sevgin yalan, hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam, çöpten yaram, çok yaram derin. Çok çektik duman, duman.

Karakan. Young Murder, I'm a Don. Shadi kat parayı havadan. Gel kaç benimle buradan. O delikacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim hızla. Çok çektik duman.

desem o tamam der. Yakşı geçtikleri boz. Yarimi leblebi lepleri kloz. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Senneki çift benneki floş. Çekmişsin kız anana. Al bende var banana. Her noche her manana. Yan yana.

0: sahil.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
7: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
8: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
7: Euro Repar, Euro Repar.
9: Reklamlar bitti.
10: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
11: Radyo.
9: Radyo Sahil. Tam 95'te.
10: Körfez'in en güçlü sesi
9: Radyo Sahil. Sahil.

0: 24 saat hit müzik. Hit müzik. Serap'la hayata dair başlıyor.
1: Serap'la hayata dair.

Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda programı açtım. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sevgiler, saygılar efendim. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Saat 15'e kadar sizlerleyim. Ve bu güzel şarkı hepimize geldi.

Efendim ben şarkılarımı seçtim. Sizlerin de dinlemek istediği şarkılar var ise ya da armağan etmek istedikleriniz. Ne yapıyoruz? Mesaj atıyoruz.

0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. Dinleyin, dinlettirin lütfen. Gönül Köprüsü de olmak istiyorum.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler nerede? Seyir Kafe Restoran'da.

Neler var? Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yanında çok güzel salatalar, üstüne de şahane tatlılar, bir de sıcak soğuk içecekler. Doğa Park'ın içinde Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Seyir Kafe Restorant'ta şimdiden yerinizi ayırtın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

Imagine you literally don't.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı şöyle güzel, keyifli dakikalar yaşamaya ne dersiniz? Günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Doğa Parkı'nın içinde Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Seyir Kafe Restorant. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 12 70.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.
2: Efendim, özel günleriniz için şimdiden yerinizi ayırtın derim. Seyir Kafe Restorant'ta toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz 0554-907-1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa, Kültür Mahallesi 209 Sokak 16 Taksim 6 Aliağa'da.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Klasik. Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar tabii ki günün her saatinde siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Parkı'nın içinde Seyir Kafe Restorant Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Bu bölümün son şarkısı Kenan Doğulu'dan gelecek. Az sonra ikinci bölümde sizlerle olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416. Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Efendim ikinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümü Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda açıyorum. Cızbız Tavukçuluk çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Ve bu bölümün ilk şarkısı onlar için de gelsin.

Efendim, kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli, en yumuşacık hali şimdi sofralarınızda. Neler var? Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek. Ama tavuk sevmeyenler için de tabii ki alternatifler var. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Gerçekten tam bir şölen. Eğer hepsini seviyorsanız şöyle ortaya karışık söyleyin derim. Neredeler? Yemek sepetindeler. Trendyol Yemek ve Migros Yemek'teler. 80 TL bir servis ücreti var. Bunun yanında gidip orada da yiyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir aile işletmesi, güler yüzlüler. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Bir de paket servis için iletişim numarası 616 88 99 0552 244 0572 nolu telefonun ucundalar. Evet, buraya kadar her şey güzel, hoş. Dışarıda yemek yiyelim tabii ki, kim istemez ki, değil mi? Ama bir de bunun maddi boyutu var. Gerçekten cızbız tavukçulukta böyle kesenizi yormayacak fiyatlar. 4 kişilik bir aile gönül rahatlığıyla gidip yemeğinizi yiyebilirsiniz. Neler var dedik? Tavuk kanat var dedik. Mesela 1 kilo olarak söyleyebilirsiniz. 600 TL ya da 500 gram olarak söylemek istediğinizde 350 TL, ya da ben porsiyon olarak yemek istiyorum dediğinizi duyar gibiyim. O da 300 TL. Yine tavuk pirzola 1 kilosu 500 TL, 500 gramı 300 TL, porsiyon olarak da 250 TL. Köfte yemek isteyenler için de 1 kilosu 1000 TL, 500 gramı 550 TL, porsiyon olarak da 300 TL. Bununla da bitti mi? Bitmedi tabii ki. Yanında ekmeği, salatası, pilavı, köz biberi, bunlar da ikramdır efendim. Yine bir istek şarkısıyla devam edelim sevgili dostlar. Yine çok uzaklara gitsin. Sevgili Sitro'ya, Ekvator'a sevgiler gönderiyorum. Melek Mosso senin için seslendiriyor.

Efendim, şimdi karşınızdaki insana uzun bir mesaj atıyorsunuz, böyle açıklayıcı, ama karşıdan gelen cevap sadece bir okey. Okey ne yahu? Ama herhalde bunu böyle %80 erkekler yapıyor. Erkekler çok konuşmayı sevmiyor ya, biz kadınlar gibi. Söylüyorsun sadece bir tek kelimeyle sana cevap veriyorlar. Tabii bu kadınlar çıldırıyor bu durumda. Şimdi araştırmalara göre uzun bir mesajın sonunda sadece okey cevabını almak kişide anlık stres, sinir ve anksiyeteye sebep oluyormuş ona göre. Hani karşınızdaki insan böyle uzun uzun mesajlar çekiyorsa, siz de sadece okey diyorsanız, bilin ki karşınızdaki insan o an çıldırıyor.

0: Reklamlar bitti.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Efendim, şimdi sağlık deyince ya da sağlığımız bozulunca hemen böyle aklımıza ne geliyor? İlaçlar geliyor, değil mi? Ama bakın, sağlık her zaman ilaçlardan gelmez. Çoğu zaman zihindeki, kalbindeki veya ruhundaki huzurdan, neşeden de gelir. Yani gerçekten hani beden sağlığını iyi tutmak istiyorsanız önce huzurunuzu, tabii ki neşenizi, bunları ihmal etmeyeceksiniz. Ve şu hani beynimizde bir bazen böyle bir kayış tık tık tık dönüyor ya, işte o kayışı biraz kontrol altına almak gerekiyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz?

Efendim, şimdi cızbız tavukçuluk sponsorluğunda devam edelim. Henüz daha böyle akşam için ne yemek pişireceğinize karar vermediniz mi? O zaman çok güzel gerçekten lezzetlerden bahsedeceğim sizlere. Bir kere kendi özel soslarıyla harmanlamışlar. Öyle güzel bir sos ki böyle inanılmaz tavuğa lezzet katmış. Bir de o mangalın şahane tadını da alıyor muyuz? Evet, alıyoruz. Neler var? Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek çeşitleri. Bunun yanı sıra Adana, Urfa ve köfte alternatifleri de var. Hani tavuk sevmeyenler için. Yanında da, bununla da bitmiyor efendim. Çok güzel eşlikçiler var. Ekmeği, salatası, pilavı, köz biberi bunlar da ikramdır. Cızbız Tavukçuluk, Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C, Ali Ağa'da. Paket servis iletişim 616-88-99-0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler.

Serap'la Hayata Dair programı devam ediyor. Efendim saatler 14.28.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
4: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
4: Tam 95'te.
5: Radyo Sahil.
6: Efendim, kısacık bir reklamın ardından son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda program devam ediyor ve radyolarınızın konuğu Oğuzhan Koç bir şey eksik diyor.

0: tabi. Sen oldun Hint kumaşı da bizi arayan bulsun her adım başı. Aşka kim olabilir engel sevince ve başka kim olabilir?
1: Efendim Türkiye saatleri 14.33. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap'la Hayata Dair programı devam ediyor.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim Ebru Gündeş'le devam edelim. Bu güzel şarkı şu an beni dinlemekte olan Sedat Bey, Hakan Bey ve Berkay Bey'e geliyor. Gediz Elektrik çalışanlarına geliyor. Benim. Çok teşekkür ediyorum ve Ebru Gündeş sizlerle.

0: Reklamlar bitti.
1: Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en yumuşacık, en böyle lezzetli hali şimdi sofralarınızda. Neler var? Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek ve tavuk sevmeyenler için de tabii ki alternatifler var. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Vallahi hepsini seviyorsanız şöyle bir ortaya karışık söyleyin derim. Gerçekten hepsi birbirinden lezzetli. Bununla da bitmiyor tabii ki. Yanında taptaze bir salata geliyor hemen efendim, ikramdır. Daha sonra ekmeği, pilavı, köz biberi, bunlar da ikramdır. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Paket servis iletişim 616-88-99-0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. 80 TL bir ücret karşılığı yemeğiniz iş yerinize, evinize de gelebilir efendim.

Şimdi tabii bir de maddi boyutu var. Dışarıda yemek yemek hiç kolay değil. Ama gerçekten hem bütçenizi yormayacak fiyatlar, böyle 4 kişilik bir aile gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Kilo olarak söyleyebilirsiniz, 1 kilo, yarım kilo ya da porsiyon olarak gayet makul fiyatlarda doyabilirsiniz sevgili dostlar.

Efendim, günümüz şartlarında artık böyle dışarıda yemek yemek gerçekten birçoğumuz için belki lüks oldu. Ama arada da kendimizi tabii ki ödüllendirmek istiyoruz. Böyle ailecek bir yemeğe çıkmak, gitmek istiyoruz. Ama cızbız tavukçulukta gerçekten böyle kesenizi yormayacak fiyatlar sizlerle buluşuyor. Mesela gittiniz, oturdunuz, 4 kişilik bir aile, tavuk şiş söylediniz, 1 kilosu 500 TL, 500 grama da indirebilirsiniz, 300 TL, porsiyon olarak isterseniz 250 TL sevgili dostlar. Tavuk kelebek yine son zamanlarda yine sofralarımızı süsleyen yemeklerden bir tanesi, 1 kilosu 400 TL. 500 grama indirirseniz 300 TL, porsiyon olarak isterseniz de 250 TL. Tavuk pirzola ne kadar? Birçoğumuzun yine sevdiği yemeklerden bir tanesi tavuk pirzola. 1 kilosu 500 TL, 500 gramı 300 TL, porsiyon olarak da 250 TL. Tavuk sevmeyenler için de hemen köfte fiyatı verelim. 1 kilo köfte istediniz 1000 TL, 500 grama indirdiniz 550 TL, porsiyon olarak isterseniz 300 TL. Vallahi hem tavuk hem et seviyorsanız şöyle ortaya karışık söyleyin derim. Gerçekten hepsi de birbirinden lezzetli. Tabii bununla bitmiyor. Siparişi verdiniz. Hemen yanında ekmek geliyor, salata geliyor, pilav geliyor, köz biber geliyor. Bunlar da ikramdır efendim. Böyle önce bir gözümüz doysun değil mi? Sonra da midemiz doysun. Cızbız Tavukçuluk, adres Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Aliağa'da. Paket servis iletişim 616-88-99 0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler 80 TL ücret karşılığında. Kapınıza kadar geliyor siparişiniz. Efendim, veda şarkımız Sezen Aksu'dan gelsin bugün. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Öncelikle beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına şöyle bir alkış göndermek istiyorum. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Tam.Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam.Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam.'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tam.com.tr. Tam.Franchising Emlak Danışmanlığında Tam..
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Reklamlar bitti.
6: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
5: Radyo Sahil, tam 95'te.
7: Serap'la hayata dair sona erdi.
8: Radyo Sahil. 24 saat kesintisiz enerji.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namık'ın ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Koray Avcı ile yaptık. Çok güzel bir cover. Adaletin Bu Mu Dünya radyonuzdaydı. Vatana, millete de temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Dilara ile devam ediyoruz. Tribün, hoş geldiniz.

Mademoiselle radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Bakınız. Bir işten çıkartılma sebebi. Çay bardağını masaya sert koymak. Evet, kovuldu. Mahkemeden emsal karar çıkmış. Nedir efendim bu, normal hani her... Ha, bir garson için galiba bu. 10 yıl çalıştığı restorandan çay bardağını masaya sert koyduğu ve iş arkadaşıyla tartıştığı gerekçesiyle. Şimdi abimiz de biraz gerginmiş belli. İşten çıkarılan garson için bölge adliye mahkemesi emsal nitelikli bir karara imza attı. Bakalım neler var. Efendim tam 10 senedir çalıştığı restorandan kovulan. Şimdi işten çıkarma olabiliyor. Bu her yerde yaşanabiliyor maalesef. Bunun sebebi de önemli. Hani pat diye birini çıkarttığın zaman olmaz. Yani geçerli bir sebebi olması gerekiyor. Ne bileyim işte hani küçülme sebepleri denebiliyor. Ekonomik zorluklar denebiliyor. Veya işte çalışma disiplini falan filan. Ama buralarda da biraz adil olmak gerekiyor. Garson, bakınız tam 10 senedir çalıştığı restorandan kovulan garson iş mahkemesinin yolunu tuttu. Davacı iş sözleşmesinin haklı veya geçerli bir nedenle neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğinin tespitiyle işe iadesine karar verilmesini talep etti. Davalı davanın reddine karar verilmesini istedi. İş mahkemesi davanın reddine karar verildi. Karara karşı süresinde davacı avukatı istinaf kanun yoluna başvurdu demiş. Tamam, çok fazla teknik detaylara girmiş. Geç abi, onları biz anlamıyoruz ki. Hani avukat falan olsam bileyim konuyu da. Bana sen normal vatandaşım. Hani anlayacağım türden gel bana. Efendim dava dosyası 6. Hukuk Dairesi önüne gelmiş. Patronla işçi arasındaki her sözlü tartışmanın işten çıkarmayla sonuçlanamayacağına dikkat çekilen kararda. Davacıyla alakalı 10 yıla yakın süre zarfında sadece 2 olaya ilişkin olarak iş yeri şikayet ve savunma dilekçeleri bulunduğu hatırlatıldı. Hani 10 yıl boyunca 2 defa böyle bir gerginlik olmuş, savunma istemişler. Bunlara tabii risklidir. Yani hani iş yerinde pek tartışmayacaksın abi. Böyle biraz rahat olmak gerekiyor yani. Bunu söylüyorum ama... hani sadece söylüyorum ya. Temennimiz bu yönde, öyle söyleyeyim. Bu olaylardan birinin davacının çöpleri topladığı sırada gerçekleştiği ve hak düşürücü ile makul sürelerin geçtiği dikkate alındığında bahsi geçen olayın haklı veya geçerli feshe konu edilemeyeceği vurgulandı demiş. Tamam. Ne oldu, bitti mi, bu kadar mı yani? Ha, şurada uzun bir şey var. Şurasını bir özetleyecek olursak. Diğer olayınsa davalı tanığı Murat isimli çalışanın şikayet dilekçesinde belirttiği üzere davacının çay servisi yaparken bardağı masaya sert şekilde vurdu ve boş bardağı sürükleyerek aldı. Oo abi, şimdi ama şu da var. Tamam, hani çok basit bir şey gibi görüyoruz ama burası bir iş yeri. Hani böyle çay olayı şey değil yani, dur ben sana çay getireyim, al bu çayı lunch diye böyle masaya koyma değil. Hani müşteri falan var. Diğer çayı oradan alıyorsun böyle sürüye sürüye falan filan. Sanki hani böyle müşteriye şey gibi, hani ne işin var burada? Bu kısmı gayet kibar, gayet nazik bir şekilde iletiyorum efendim. Fakat şöyle, ayrıca davacıyla yaşanan tartışmadan da bahsedildiği görülmüştür diyor savunmada. Davacının söz konusu olayda hakareti veya fiziki müdahalesi olduğuna dair herhangi bir savunma veya ispat bulunmadığı gibi davacıyla yaşanan sözlü tartışmanın başlı başına geçerli bir fesih nedeni de oluşturmadığı ortadadır. Abi şimdi bu çayı kimi öyle bıraktılar ya masaya? Servisteyken diyor herhalde müşteriye, değil mi? Şimdi zaten hani patrona da öyle bırakılmaz o çay. Düşün, çayı almışsın, patrona gidiyor, masaya löp diye koyuyorsun. Masadaki boş bardağı böyle bir gürültülü bir şekilde... O yapılmaz patrona. Hani bütün haklı sebeplerinin haksız olduğu andır o an itibariyle. Ayrıca bahsi geçen bu olay nedeniyle davacıya yazılı uyarı ve benzeri cezalar verilebilecekken feshin son çare olması ilkesine de aykırı bir şekilde davacının iş sözleşmesinin feshedilmesi de ölçülü değildir diyor. Ha, önce diyor hani uyarırsın, bak kardeşim yapma böyle, hani bak müşteri var. Hani olmuyor, iyi gitmiyor, yanlış anlaşılıyor falan filan. Hani diyor ki böyle bir uyar diyor. Eğer bu uyarılar karşı hala devam ederse diyor, yani bir şey yapacaksan ya, mantıklı. Sonuç olarak baktığımızda davacı vekilin istinaf başvurusunun kabulüyle iş mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kabulüne, davalı tarafından gerçekleştirilen feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir deniyor.
Tabii bu işe iadelerde tekrardan bir çalışma durumu, evet böyle bir hakkı oluyor ama o iş daha çok biraz böyle nasıl derler, tazminat konusunu daha böyle çözebilmek için. Yani ondan sonra o işe iade, evet doğru işe dönüyorsunuz ama tam da öyle dönmeden denmiyor. Yani yaşayanlar daha iyi bilirler, varsa yaşayanlar hatta anlasın. Hani hakların kaybolmaması üzerine böyle dersek daha doğru olacak. Neyse. Yani dediğimiz gibi evet, mahkeme diyor kardeşim tamam, evet burada bir kusur olabilir. Masaya çayı sert bir şekilde bırakmış olabilir ama bunun için uyaracaktım. Sözlü konuşacaktım falan filan, devam ederse. Sen böyle yapmadan direkt olarak işten çıkarmaya gitmişsin. Olmaz o iş öyle diyor. Mahkemenin kararı bu yönde.

Demet Sağroğlu, Çağan Şengül, İhanet Etti radyonuzdaydı. Efendim bu aralar iş görüşmesine gitmeyi planlayan var mı aranızda? Varsa birkaç önerimiz olacak. İş görüşmesine giderken sakın bu rengi giymeyin denmiş. Peki hani insan kaynakları falan buna dikkat ediyor mu hakikaten? Böyle bir renk ayrımınız var mı? Var mı efendim aranızda insan kaynakları da çalışıyor olup dinleyen? Hani böyle gelenlere mesela bakıyor musun? Ha bu rengi giymiş abi olmaz be. Tabii şimdi hani işe göre bazı olmaz renkler olabilir. O an mesela veya olmaz modeller. Kıyafet modeli. Ona biraz dikkatli gitmek gerekiyor ama renklere de dikkat edin diyor efendim. Uzmanlar elenme riskine karşı uyardı diyor. Bak hani sizin burada kariyeriniz, CV'niz falan önemli değil. Giymiş olduğunuz kıyafetin rengi. Hani geçmiş mesleki tecrübe onlar önemli değil. Ne olacak onlardan? İş başvurusuna giderken giyilen kıyafetin renk tercihinin etki oluşturduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. İş arayan gençlere iş başvurusuna giderken kahverengi yerine lacivert renkli kıyafetler giymeleri tavsiye ediyor demiş. Bak kahverengiyle gitmeyi düşünüyorsanız sevgili dinleyenler yapmayın. Lacivert iyidir, güven verir, sakinlik verir. Kimmiş bu? Amasya Üniversitesi'nden pazarlama ve reklamcılık uzmanı öğretim görevlisi Banu Özgür Kargın. Kahverenginin yeniliklere direnç gösteren, değişime kapalı ve risk almayan kişilerle bağdaştırıldığını belirterek iş başvurusunda bulunacakların şanslarının artması için olumlu bir algı oluşturan lacivert renkli kıyafet kullanmalarını önerdi. Bir de kahverengi biraz da şey ve yaşlı gösteriyor. Şimdi kahverenginin de tabii ki tonu burada önemli ama genel olarak yani kahverengi dediğimizde gözümüze gelen rengi düşündüğümüzde hani kıyafetlerde olduğunda kahverengi bir takım falan yaşlı gösteriyor yani abi. En risksiz renk. Lacivert efendim bakınız iş görüşmesine girecek olanlar. Ya da aklınızda bulunsun bir gün lazım eder. Günümüzde iş dünyasının hareketli insanları tercih ettiğini anlatan Banu Özgür Kargın kahverengi durağan, anlatıcı değil dinleyici pozisyon oluşturan bir renk. En risksiz renk laciverttir. Lacivert daha bilgili, bilgisini doğru ifade edebilecek bir durum oluşturabilir diyor. Biz iletişimciler olarak renklerin de konuştuğunu düşünürüz demiş. Yani tabii ki önemlidir. Hani sıfır önemsiz değil. Elbette burada ilk bakılması gereken renk midir yoksa hani tecrübe midir o tartışılır ama tabii renk de kısmen dikkat edilmeli. Bu yıl kahverengi renk ve kombinlerin moda olmasına rağmen bu durumun iş görüşmesine olumlu yansımayacağını değerlendiren Kargın, siz iş başvurusuna giderken üzerinizde taşıdığınız renklerle de karşı tarafa bir mesaj veriyorsunuz. Çok donanımlı olabilirsiniz. O işe uygunluğunuz da söz konusu olabilir. Sözsüz olarak verdiğiniz mesajlar da görüşmelerde etkili olabiliyor. O yüzden gençlerimizin iş görüşmelerinde diğer olumlu özelliklerini perdelememesi için daha vizyoner renkleri kullanmalarını öneriyoruz şeklinde konuştu. Tabii şimdi hani çok dolu birisi ise de yani eğer karşısında ciddi bir insan kaynakları varsa, hani insan kaynaklarıyla görüşüyorsa eğer bilmiyorum yani kimle görüşülüyor.

hani onlar da işini ciddi yapıyorsa o kusura bakmasın ama bu kadar dolu bir kariyer varken o rengi de ön plana tutup kahverengi giymiş bu olmaz demezler diye düşünüyorum. Derlerse de o birimi tekrar bir düşünmek lazım. Yani patron yerinde olsam ulan bu adamı niye almadınız işe? Valla işte kahverengi giymiş. Biz hani onca dolu bir kariyer varken lacivertle pekiştirmesini beklerdik. Kahverengi gelmiş o yüzden eledik. Dediğini düşün. Budur efendim. Evet renklerin hiç önemi yok mudur? Elbette vardır. Hani böyle daha böyle bir enerji gösteriyor sizi. Böyle kahverengi evet hani ilk aklımıza gelen ton kahverengi tonunu düşündüğümüzde şimdi yaşlı da gösteriyor yani. Hani, için o tarafı da yok değil.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Aliağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Aliağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Aliağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

yılların aşkın Nur Yengi şarkısıydı. Yabani hanımlar beyler, Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, o alışkanlık beynimizi mahvediyormuş diyor. 98 binden fazla kişinin verileri incelendi. Ben de şunu anlamıyorum, niye 100 bin değil? Ne bileyim, ya da 90 bin değil, niye 98 binde bırakıyorsunuz? Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı efendim. Neymiş bu? Kısa video akımları, hayda. İzliyoruz biz onları, kaydıra kaydıra geçiyoruz öyle. Sadece zamanınızı değil diyor bak, zihinsel kapasitenizi de tüketiyor olabilir. Olabilir, edebilir. Tüketmiyor. Tabii ne izlediğiniz de orada bence önemli. Benim daha çok böyle komik şeyler mesela. Öyle kedi videoları falan, bayılıyorum zaten onlara. Saçma sapan o sakarlık videoları. Onlar geldiği zaman vallahi kaydırmadan izliyorum yani. Kısa video paylaşımına odaklı. Evet, kısa video da paylaşıyoruz. Yani hem ben kendim paylaşıyorum sosyal medya hesaplarımdan, hem de paylaşılmış olanları. Birkaç esir aldığım arkadaş var. Var değil mi onlardan, sizde de mesela? Herkes de vardır. Hani çok sık görüşmesen bile hatta bazılarıyla, sürekli böyle bir reels paylaşma. O sana gönderir, sen ona gönderirsin. Öyle hep şeydir, sohbet yoktur arada. 98 binden fazla kişinin verileriyle gerçekleştirilen dev bilimsel araştırma, kısa video paylaşımına odaklı sosyal medya platformlarının yoğun kullanımının. Ha işte Instagram'ı diyor, TikTok diyor, Facebook diyor, YouTube diyor, hepsinde kısa video var. Yoğun kullanımının beyni doğrudan olumsuz etkilediğini kanıtladı. Araştırma sonuçlarına göre ekran başında geçirilen her dakika odaklanma gücünü zayıflatırken oto kontrol mekanizmasını da alt üst ediyor. Bakınız ne gibi detaylar var sevgili dinleyenler. Hani sürekli böyle bir elde telefon, sosyal medyada Reels geziyorsanız ondan bahsediyor. Böyle ara ara izlemekten değil. Ya benim bir arkadaşım var, bak hiç abartmıyorum bunu. Reels izlerken adam uyuyakalıyor ya. Abi izleye izleye adam bak akşam belli bir saatten sonra sosyal iletişimi kesiyor. İzleye en son bir tanesi uyuyakalıyor gidiyor. Sosyal medya uygulamalarının hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte parmak uçlarımızda akan sonsuz bir içerik havuzuyla yaşıyoruz. Günlük stresimizden kaçmak ya da birkaç dakikalık boş vakti değerlendirmek için başvurduğumuz bu hızlı tüketim mekanizması dışarıdan zararsız bir eğlence gibi görünse de beynimizin çalışma prensiplerini kökten değiştiriyor. Tamam, neler yapıyor onlara bak. Bu kadar ağır mı ya? Zihinsel yavaşlama ve bilişsel gerileme. Yani altı üstü iki video izliyoruz be. Gerçi bunu alma, çok izleyenler için söylüyor. Bak en çarpıcı bulgu, kısa formatlı videoları yoğun bir şekilde tüketen bireylerin genel bilişsel performanslarında net bir düşüş yaşanması oldu. Sürekli olarak yeni, renkli ve birkaç saniyelik görsel uyarılara maruz kalmak beynin derinlemesine düşünme ve bilgiyi işleme yeteneğini sekteye uğratıyor diyor. Dikkat süresinin kısaltılması ve odaklanma güçlüğü. Biz orada kedi izliyoruz sanıyoruz ama bak arka planda beynimizde neler dönüyor. Saniyeler içinde değişen video akışları beynimizi sürekli olarak ani bir ödül ve yenilik beklentisi içine sokar. Bu durum zihnin tek bir konuya, kitaba, ders çalışmaya veya uzun bir işe odaklanma kabiliyetini zamanla köreltir. Evet, Reels bakmaktan iş yapmayan var. Var ya, mutlaka çevrenizde vardır, bizde de var. Telefon açık, sürekli Reels kaydırıyor. Sonra müdür gelince... Başka neler var mesela? Dürtü kontrolünün zayıflaması ve oto kontrol kaybı diyor mesela. O derece mi ya? Her ekran kaydırmada salgılanan anlık dopamine alışan beyin, isteklerini erteleme ve kendini frenleme becerisini kaybetmeye başlar. Şımarıyor yani. Erteleme falan yok. Araştırmada en güçlü olumsuz bağ bireylerin dürtülerini yönetme kapasitelerinde tespit edilmiştir demiş. Başka ne var? Ruh sağlığı ve zihinsel sağlık üzerindeki yansımaları. Bu kadar her şeyi etkiliyor mu? Kısa videoların zihinsel performansı düşürmesi sadece akademik ya da iş başarısını etkilemekle kalmıyor. Doğrudan bireyin ruhsal dengesini de tehdit ediyor demiş. Zayıflayan dikkat ve otokontrol mekanizması bireyde suçluluk hissi, erteleme hastalığı ve sürekli bir zihinsel yorgunluk tablosu oluşturuyor. Ve günün sonunda dakikalarca, hatta saatlerce kaydırılan o kısa sahneler beynimizi sürekli bir yüzeysel uyarılma durumunda tutarak
derinleşme yeteneğimizi elimizden alıyor. Bilim insanlarının ortaya koyduğu bu veriler dijital mecralarla olan ilişkimizi ve ekran sürelerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğinin en somut kanıtı niteliğinde denmiş. Ama biz çok şey yapmıyoruz yani onu. Tamam, bilim insanları bu şekilde uyarıyor belki ama biz o hani aman çok da önemsemiyoruz yani. Çünkü sürekli mesela elde telefon o Reels video kaydıranlar bu durumun böyle olacağını, böyle olduğunu biliyor. Bildiği halde buna devam ediyor. Hal böyle olunca da hani sen şey desen kardeşim bak erken öleceksin desen o yine izlemeye devam edecek. Hal böyle yani.

Şahin'i canın beni çekti radyonuzdaydı. Efendim devam edelim. Neler var neler yok yine. Efendim bir hırsızlık olayımız vardı. Dinleyenler hatırlayacaklardır. Bir adam banka soymaya gitmişti. Veznedara, veznedeki çalışana işte bütün paraları doldur dediğinde sonra bir not bırakmıştı. İşte hani bunlara ihtiyacım var, o yüzden çalmak zorundayım. İşsizim, ne bileyim işte falan filan bir sürü şey. Sonra hani bu parayı faizle beraber geri ödeyeceğim diye. Polis yakalamıştı biliyorsunuz. Hani onlara da aynı şeyi söylemişti ama tabii bu ceza almasını engellemiyordu. Efendim bir vicdanlı hırsızımız daha var. Hırsızın beklenmedik vicdan azabı denmiş efendim. Yeni Zelanda'da. Yeni Zelanda'da yaşayan bir kişi evinin önüne park ettiği aracının çalındığını fark ederek polise başvurdu. Bu da kötü bari. Vallahi düşün yani hani bütün böyle vicdan hepsini geçti. Sabah uyanıyorsun, Allah kimseye göstermesin diyelim yani, bende dahil. Arabaya gidiyorsun, araba yok. Neyse geçelim. Birdenbire bu kişiyle bir empati kurmaya kalksın da çok yıkıcı. Arabasının çalındığını fark ederek polise başvurdu. Ancak olaydan birkaç gün sonra aracını evinin yakınlarında park edilmiş halde buldu. Yani direkt evini oraya bırakmamış, ara başka bir yerde. Arabasını kontrol ettiğinde şok edici bir detayla karşılaştı. Hırsız torpido gözüne bir özür notu ve bir miktar para bırakmıştı. Notta çok zor bir dönemden geçiyordum. Arabanıza ihtiyacım vardı. Abi mesela çok zor bir dönemden geçiyor olup bir başkasının arabasını çalmaya bir insanın nasıl ihtiyacı olabilir? Çok zor bir dönemden geçiyor. Tam otur evinde. Hani şu olsa sağlıkla ilgili mesela bir şey olmuş olsa eyvallah. Ama tamam psikolojiyle alakalı bir şey diye düşünüyorum. Ne olabilir? Hani ama onda da niye çalıyorsun abi yani el alemin arabası? Hani şu olsa dese ki ya arkadaş hani acil bir sağlık durumu vardı. Gerçi onda da çağır taksi derler ama tamam hani taksi tutacak paramız da yoktu falan diye. Neyse çok zor bir dönemden geçiyordum. Arabanıza ihtiyacım vardı. Sizi zor durumda bıraktığım için üzgünüm. Yakıt masrafı ve küçük bir tazminat olarak bunu bırakıyorum yazıyordu. Yani biraz para bırakmış. Bak bunları şeylerde görüyoruz mesela. Zaman zaman meyve bahçelerinden dallara asılmış olarak. O da çok güzel, eğlenceli bir durum. Benim çok hoşuma gidiyor yani bu şekilde böyle bir haber denk geldiğinde okumak. Giderken bir ağaç görüyorlar. Orada meyveleri var. Hani dayanamıyor. Bakıyor etrafta kimse de yok. Alıyor işte oradan, dolduruyor biraz. Sonrasında oraya para iliştiriyor, not bırakıyor. Hani hakkınızı helal edin falan filan diyor. Ben onları okuyunca çok hoşuma gidiyor. Bu da onun gibi. Sizi zor durumda bıraktığım için üzgünüm. Yakıt masrafı ve küçük bir tazminat olarak bunu bırakıyorum demiş. Paradan bahsediyor. Notta öyle yazıyor. Polis aracın zarar görmediğini ve yakıt deposunun tam dolu olduğunu doğruladı. Ne ihtiyacı olabilir ki? Ben hala oradayım. Yani hani bak para da var. Para sıkıntısı da yok. Acaba sevgilisiyle falan mı şey yapacaktın? Bilemiyorum ki vallahi. Hani buluşacaktı. Araba lazımdı. Hani kıza arabam var bak. Böyle bir şekil yaptı da... o da tuhaf. Ne bileyim, enteresan yani. Ama sonuçta güzel olan şey arabayı geri getirmiş. Depo tam dolu. Biraz daha para bırakmış. En azından araba geri gelmiş yani.

Buray'la 90'lara gittik. Fatih Erdemli şarkısıydı. Ölmeden önce, ben ölmeden önce radyonuzdaydı. Namıcın ay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi Çınar radyonuzda, iyisi mi? Kaşın.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
3: 1980'den beri Uğrak Büfe.
2: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
5: Reklamlar bitti.

Ediz Yalancı Şahidim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tıray muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, neler var neler yok şöyle bakalım. Bu nedir? Havalimanı güvenliğinde şaşkınlık diyor. Valizden çıkan 50 kiloluk patates tartışması. Ne patates yiyecek halinde hani? Kilo şeyi var mı onda da? Kilo oranı. Almanya'da, Frankfurt'ta güvenlik taraması sırasında X-ray cihazından geçen büyük bir bavul görevlileri alarma geçirdi. Bavulun içinde son derece yoğun ve organik kütleler tespit edildi. Abi havalimanı falan filan buralarda çok hani nasıl riskli demeyeceğim demeyeyim de. Hani kafada soru işareti, kafada soru işareti yaratabilecek eşyalar taşınmaması gerekiyor. Havalimanı olur, gümrükler olur. Bavulun içinde son derece yoğun ve organik kütleler tespit edildi. Derhal arama masasına alınan bavulun sahibi olan yolcu, endişeli bakışlar arasında fermuarı açtı. Deseydi ya, burada patates var ya. Bavulun tamamının ülkesinden getirdiği özel türde 50 kilo patatesle dolu olduğu ortaya çıktı. Yolcu havalimanı polisine memleketinin patateslerinin lezzetini başka hiçbir yerde bulamadığı için... Oğlum hakikaten böyle mi dedin ya? Bu kadar büyük bir riski göze aldığını söyledi. İyi Allah'tan güvenlik ekipleri, görevlileri patateslerin geçişine izin vermiş. Ya şey de olur abi, kusura bakma, biz bunu tek tek işte bakacağız diye... Havalimanları evet sıkıntı yani kurallara uymadığın sürece ve orada biraz da dikkat çektiğin sürece neler neler yakalıyorlar zaten. O X-ray'ler falan öyle bizim AVM'lere girişlerdeki gibi değil. Yani zaten içini döküyor ne var ne yok, orada zaten görüyor onu.

Tarkan'ı dönmüyor giden radyonuzdaydı. Efendim. Ay, futbol seviyoruz değil mi? Severiz genel olarak. Hani yani kimimiz fanatiktir, kimimiz hani sadece izleyicidir. Ben mesela hani lig başladığı zaman iyi maçlar varsa izlemeyi severim. Arda arda oturup hani bu bazen Türkiye'den de olur, Avrupa ligleri de olur. Bakarım öyle plana programa. Kendimin de bir program yoksa odur mesela maç, hani seri halde maç izleyebilirim. Şimdi artık transfer sezonu falan, artık liglere hazırlanıyor. Avrupa maçları var vesaire falan filan derken takımlar da hazırlıklarını sürdürüyor. Efendim işin içine aşk girdiği zaman çok enteresan şeyler de olabiliyor. Bazen mesela hani futbolcuların özellikle bizim ülkeden gitmek istediklerini okuyoruz, görüyoruz. Nedir, geliyor, istediği gibi bir ortam bulamıyor vesaire vesaire. Çok şey karşımıza çıkıyor. Efendim bu da enteresan bir şey. Bir futbolcu, Keita, Kocaeli sporlu. Efendim aşık oldu, kulübü terk etti. Aşk adama neler yaptırıyor bak. Yeni sezon hazırlıkları devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor'a aşk damga vurdu. Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita'nın, Keita biliriz yani mutlaka duymuşsunuzdur, bir kıza aşık olunca takımdan ayrıldığı ortaya çıktı. Kulüp başkanı Recep Durul, Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita'nın takımdan izinsiz bir şekilde ayrılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan bakın, Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Yani tabii ki. Buna akıl tutulması diyebiliriz diyerek tepki gösterdikten sonra şunları anlatıyor. Ama abi adam aşık olmuş şimdi de. Hani ne yapabilirsin yani? Deli gönül durur mu? Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor. Abi tamam hani uzaktan da ilişki yürütülebilirdi. Veya hani evlenip kızı getireydin. Ayrıca Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyorum. Sanki böyle hani aşktan ziyade bu kısım daha mantıklı gibi geldi. Daha doğru gibi geldi. Böyle bilemedim. Ancak menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Biz Kocaeli Spor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ancak kendisine biraz süre verdik. 3-4 kulüpten transfer teklifi olduğu söyleniyor fakat şu ana kadar bize ulaşan resmi bir teklif yok. Hem belki hani bu ara kızdan da ayrılırsa... Hani yaz aşkıdır falan filan, kısa sürer belki. İftira çıkışı gelmiş bu arada. Keita, Recep Durul'un açıklamalarının ardından... sosyal medya hesabı üzerinden cevap veriyor. Keita, iftira hiç kimseyi değerli kılmadı ama böyle davranmanın kötü olmayabileceğini düşündüler. Çünkü ben gülümseyen ve mantıklı bir insanım dedi. Abi aşık mısın değil misin, onu söyle ya. Keita açıklamanın devamında gerçeği bileceksin. Her zaman yalan söylemekten daha uzun sürer. Artık böyle bir saçmalığın yayılmasına izin veremem. Nezaketin bir zayıflık olmamalı ifadelerini kullandı. Ne anladınız? Abi çıkıp söylesene yani o zaman şey de ya arkadaş aşk meşk yok. Anladığımız kadarıyla verilen sözler var tutulmadı falan filan da öyle bir şeyler de yani. Sen çıkıyorsun işte lafı dolandırmışsın yani. Seviyor musun sevmiyor musun abi? Seviyorsan git konuş bence yani. Tamam işte daha önceden hangi takımlarda oynadığından falan filan bahsetmişler. O kısımlar bizi şu an ilgilendirmiyor. Hala daha kız şey de yapabilir ama yani. Kusura bakma ama benim için ne yaptın? Ben takımı bıraktım, takımı. Başka ne yaptın? Evet yani çok da böyle aşk gibi gelmiyor, bilemiyoruz ama. Açıklamaları da bu kadar fazla döndürmesine gerek yoktu.

Valla 90'ların en sevilen şarkılarından bir tanesiydi. Oya ve Bora ikilisinden Ara Beni radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir sevgili dinleyiciler ve efendim sosyal medyadan da bizleri takip etmeyi ihmal etmeyin. Şimdi Göksel radyonuzda hiç yok.

0: Reklam. Reklam. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42 Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde, seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti.

Harun Kolçak, vermem senin radyonuzdaydı. Efendim, ekran karşısında ne kadar vakit harcıyorsunuz? Telefon olur, tablet olur, bilgisayar olur. En çok ekran süresine sahip olan 20 ülke belli oldu denmiş efendim. Biz de listedeyiz. Küresel araştırma şirketi UMA'nın güncel verileri modern yaşamın en büyük bağımlılığını gözler önüne serdi. Ya artık buna bağımlılık dememek lazım. Bakın bundan 15-20 yıl önce evet bağımlılık demek doğruydu. Çünkü hayatımıza yeni bir giriş yaptı. Hani nasıl kullanacağımızı tam bilmiyoruz. Oraya giriyoruz, buraya çıkıyoruz falan filan. Ama şimdi günümüzde o zamanlar mesela şeydi, klasik mazeret de vardı işte. E-maillerime falan bakıyorum. Abi hangi e-maile bakıyorsun Allah aşkına? Bakıyorum. Şimdi günümüzde bu telefonsuz, tabletsiz olmuyor. O yüzden buna bağımlılık demek çok doğru bir şey değil. Sosyal medyasız olmuyor. Yani sosyal medyada yokum demek dünyanın gerçekliğinden uzaksın anlamına geliyor. Bak eskiden mesela böyle şeydi, hatta şey falan derdi, ya Facebook kullanmıyorum falan diye böyle bir coolluk belirtisiydi. Şimdi kullanmasan da Facebook'un var, olması gerekiyor. Artık hani kitleleri yönlendiriyor sosyal medya. Facebook olur, Instagram olur, TikTok olur, X olur. Kızıyorsun, kızmıyorsun, o ayrı bir şey. Bak o başka bir şey. Ama hani bunlardan uzak kalmak, dünyanın gerçekliğinden uzak kalmak yani. Yıllar önce var ya Facebook kullanmıyorum canım ya. Şekilli şekilli şeyler çıkıyordu karşımıza. Günlük ortalama ekran süresinin 6 saat 40 dakikaya ulaştığı araştırmada dünyanın en çok ekran başında kalan 20 ülkesi belli oldu denmiş. Tabii burada da şu da var. Dünyanın her yerinde bütün insanlar bu konuda yalan söylüyor. Bütün insanlar, bak sen ben de dahil buna. Sorulduğunda işte ekran ne kadar zamanınız işte telefon karşısında geçiriyorsunuz falan. Yani arada böyle ihtiyaç olduğu zaman bakıyorum be. Çok şey yapmam yani falan diyoruz. Yalan. Her fırsatta o telefon elimizde. Yani mesela günde ortalama 6 saat ne kadardı? Bir dakika şurada bakalım. Günde 6 saat 40 dakika demiş dünya genelinde ortalama. Ben sana şunu söyleyeyim. Eğer veriler doğru olmuş olsa en az 10 saat olur. Sabah gözümüzü açar açmaz ilk işimiz telefona bakmak oluyor. Gün boyu bilgisayar karşısında çalışıp akşamı televizyon ya da tablet karşısında bitiriyoruz. Peki bu dijital döngüde dünya genelinde durum ne demiş? Hangi ülkeler? Bakınız. En fazla zamanı Güney Afrika harcıyor. 9.24 saat. Ya 9 saat 24 dakikayla. Ya şöyle söyleyebiliriz, en dürüst cevabı onlar vermiş. Güney Afrika dünya lideri efendim. Günün 9 saat 24 dakikası ekran karşısında geçiyor işte. Telefon, tablet, bilgisayar, televizyon. Ardından Brezilya geliyor 9.13. Filipinler 8.52'ye düşmüş. Sonrasında Kolombiya var. Arjantin var 8.41. 6. sırada Şili. 7'de Rusya var mesela. 8. sırada Malezya. Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Onun ardından Tayland var 7.58. Mısır, Endonezya 12. sıraya kadar geldik. Biz hala yokuz listede. 13. sırada Meksika var. Sonra Portekiz. Ardından Bulgaristan geliyor. 16. sırada İsrail var. Sonra Tayvan. Bir dakika, Tayvan'ı geçmemiş miydik? Tayvan'ı iki defa mı yazmışlar? Bak şimdi dur. Ha, Tayland'ı özür dilerim, tamam. Sonra Suudi Arabistan. 19. sırada Amerika var 7.03. 20. sırada efendim Türkiye var 6.57. Yani buna mesela seviniriz değil mi? Hani arkadaş tamam daha az süre harcıyoruz diye. 6. Yalan. Bak bu dünyanın bütün insanları bu konuda yalan söylüyor. Çünkü hep o şey var. İlk günden itibaren telefon bağımlısı. Hayır, telefon bağımlısı değilim. Kesinlikle değilim. Ancak ihtiyaç duyduğum zamanlarda bakıyorum. Deyip şu an mesela ben bu anonsu yaparken ara ara bakıyorum. Zaten ekrana bakıyorum, bilgisayara bakıyorum. O ayrı bir şey de haberi okumam için. Onun dışında da sizler de dinlerken bakıyorsunuz. Neymiş? 6 saat 57 dakika. Türkiye'nin günlük ortalama ekranda geçirdiği süre. Yani sıralamada yine 20. sırada olabiliriz. O ayrı bir şey. Ama süre bu kadar az olmamalı. O yüzden söyleyeyim. Hani dünyanın her yeri, bütün insanlar bu konuda yalan söylüyor yani. Günlük ortalama ekran süresi falan filan.
Kime sorarsan, size sorsam aynı şekilde mesela.

Nalan tutmayın beni radyonuzdaydı. Hanımlar beyler namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bir trafiğe eğilelim orada neler var efendim. Ehliyetsiz ve alkollü yakalandı. Oo. Combo. Rahat tavırları şaşırttı demiş efendim. Bomba gibiyim diyor. Evet kesinlikle. Aa, şu alkollü yakalanan sürücüler. Ve sonraki tepkileri hani şey vardır. Kendini iyi göstermeye çalışıyor. Ne sarhoşu ya. Ben hayatta etkilemez beni. O hal ve tavırları abo. Onlar mesela acaba bu çekilen videoları sonra izliyor mu? Abi akşam ben ne demişim öyle ya polise? Birinize uyarmamışsınız ha. Tekirdağ'da polis çevirmesinde durdurulan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı. Ceza kesilen ve aracı çekilen sürücünün rahat tavırları dikkate çekerken muhabirin sorusuna bomba gibiyim cevabını verdi. İşte böyle kendini iyi olduğunu şey yapıyor ya. Ya yok bu abicim ne benim bu. Ben hiç etkilenmem. Trafik büro ameliyat ekipleri gece saatlerinde efendim. Alkollü sürücülere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Çevirmeye giren bir panelvan araç sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 1 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Fotoğrafı olan arkadaş, eller falan havaya kalkmış. Hani. Eğleniyor muyuz gençler? Para cezası kesilen sürücünün aracı geçici süreyle trafikten men edilerek. Ne kadar bir süresi var onun. Çekici vasıtasıyla 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Oradan da bir kilitleniyor. Alkollü araç kullanmaktan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Ehliyetsiz derken ehliyeti yanında mı yok yoksa hani ehliyeti daha önce kaptırmış. Bunun üzerine araç kullanırken tekrardan çevirmeye giriyor ve bir de tekrardan alkollü. Eğer öyleyse iki kere combo. Rahat tavırlarıyla dikkat çekti diyor. Alkollü sürücü muhabirin geçmiş olsun nasılsınız sözlerine de. Bak orada şey işte yani muhabir biraz hal hatır sormak istiyor falan filan. Sürücü evim hemen şurada zaten evet ilk cevaptan anlıyoruz. Bak muhabir diyor ki geçmiş olsun nasılsınız? Bomba gibiyim çok şükür evim şurada. Soruya verilen cevaptaki alakasızlığı görüyoruz burada. Evim hemen şurada. İki şişe içecek alayım dedim. Hayatım kaydı canımız sağ olsun dedi. Abi yani iki şişe veya kaç şişe artık aldığınız kimseyi ilgilendirmiyor. Hatta polisi de ilgilendirmiyor ama o aldıklarınızın şişede durması lazım. Yani araç içindeyken siz... O aldıklarınızın şişe içinde muhafaza etmeniz lazım. Ve o bahsetmiş olduğunuz ürünleri almaya giderken de öncesinde onlardan tüketmemiş olmanız lazım. Hani tüketmiş olup onun üzerinde hani zaten eviniz hemen şuradaymış. Araçla gitmek yerine yürüyerek gitseniz. Şu an bu fotoğrafınız ülke genelinde yayılmamış olacaktı. Ceza tatbik edilen sürücü yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle polis tarafından ifade seçimiyle karakola götürülmüş. Orada da muhtemelen ben hala bomba gibiyim ya. Hani karakola geldik burada ifade hala yani. Ne diyelim arkadaş bunu şey yapmayacaksınız. Bunun bu kısma gülüyoruz ediyoruz eyvallah ama diğer taraftan hani o kadar alkollü olup da trafiğe çıkmak zaten apayrı bir tehlike. Hani hem kendi canınızı hiçe sayıyorsunuz hem daha önemlisi başkalarının canını hiçe sayıyorsunuz. Hani ceza kısmı işin ayrı bir kısmı tabii ki.

0: Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
6: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
7: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
8: Reklamlar bitti.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
8: Radyo Sahil. Tam 95'te.

Hande Yener Kuş'la radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Başım.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım, bu yaraları kim saracak?

0: Reklamlar bitti.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Burası Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Maalesef yok eski ben, isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim, sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru, sordum nerede, bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti, çektim perde, seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya, canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu, takıldım bin defa.

Da, düğün boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara. Çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor, yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Reklamlar bitti.

Geçsin hadi ya.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Eşi dostu kimseyi göresim duyasım yok. Baş edemedim ayrılık pek yaman pek çok.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Reklam. Reklam. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
1: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Reklamlar bitti.
2: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

artık hiçbir şeyden emin değilim. Çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmazsın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adın karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: sesi Radyo Sahil 95'te.
1: Bakıyorum ama yok.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Farfesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Farfesin en güçlü sesi
4: Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
4: Radyo Sahil.
7: Acıtmaz mı diyorsun?

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

ister evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

ister evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
0: Reklamlar bitti.
2: Ne kadar çok uzakta olsan da

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Öptüm seni hatırlatan anılarımdan, bana kalan arsız rüyalardan, belki sonu hazırlayan gelgitlerindi, başaramadım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
3: Radyo sahil.

Taşların sarmaşıklar daldan dala uzanan. Uçuyorum dallarda, başımda sonsuz zaman. Bilmeden yeşilliğine düşmüş bir damlayım ben. Tüm dünyanın kökünde, her şeyin kaynağı sen.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

bana acil şifalar. Günaydın sevgilim, nasıldı rüyalar? Beni de gördün mü, yoksa bir tek ben de

bana acil şifalar. Günaydın sevgilim, nasıldı rüyalar? Beni de gördün mü?

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: cazım etme.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar,
2: en güzel soğlar
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.
3: Kimsenin suçu yok.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Neleyim gelse karşıma, dur derim burada dokunma bize. Yıllardır aranan huzuru bulduk, bir şaka yapıp da eğlenme bizle.

yedirmek, genç yaşta mezara diri gömdürmek. Şu gençlik gitmeden dokunma bize, dokunma bize. Ben seni ezelden kötü tanırdım.

beni kahraman yaptın. İnsaf artık felek dokunma bize. Her kavgada beni kahraman yaptın. İnsaf artık felek dokunma bize. Her işi zorlukla bize gördürdün. Kim bilir ne canlar yakıp öldürdün. 40 yılda nasılsa biraz güldürdün. Şu gençlik gitmeden dokunma bize.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Çay içtin bardağı rafa sakladım. Giydin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sonbahar, halimin soyadı, adı. Gerekli, gereksiz takıntılar ruhumu sardı.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik hayatta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.

0: boş yere.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Eita, buga a verba se teve jeito.
1: Toma.
2: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Aşkın acısı kalanda mı giden de mi değil? Tabii adam o dilinin ucunda, sorudan zor ipucunda. Öde öde bitmedi sana.